0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM. İçime

yapılır böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM. Sarhoş

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bütün halkçılarımız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım.

kasaya hamur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkat
1: olmalı. Rüzgar kuzey bölümünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: reklam var.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici katla biraz, acelem var benim.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
6: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
8: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
8: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını

0: çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Zombide fabana var, zombide fabana var. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sustuk bittik.
1: Reklamlar.
2: Yoldan, Mehmet mi yoldan?
3: Taksici Mehmet burada.
4: Peki.

0: Haber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
0: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
0: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
0: 0537 237 46 18.
3: Taksici katlat biraz, acelem var benim.
4: Taka tak bro.
0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: Sağlığın hizmetindedir.
1: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci selamı. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 577 34 67.
3: Recep Odabaş.
0: Devrek FM
4: 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gün.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: plan var.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
3: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
1: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Belediyesi.

0: adresi Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Break FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
6: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
7: Bu programa bayılıyorum.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her kesime, her yere günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu. Devrek'in parlayan yıldızında 93.0 Devrek FM'de geldik, buralardayız. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk, bol paralı günler getirsin inşallah diyelim.

Nasılsınız bakalım, iki gün ayrılıktan sonra iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Valla bana sabahtan beri nasıl sesin çıkmıyor diyorlar. 9'dan beri seni bekliyoruz diyorlar. 9'da açtık radyo diyorlar. Çok teşekkür ederim. Artık 10-12 sizlerle olacağım. Bilginiz olsun. İlginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hafta sonunuz nasıl geçti bakalım, iyi mi geçti? Valla beni biliyorsunuz, hep yoğun. Ama Rabbim sağlık versin değil mi? Huzur, mutluluk versin. Hepsi gelip geçici. Sizde nasıl geçti? Çelik'le başladık. Ramazan Çelik'le devam edeceğiz. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Bize demişler ki damar var mı? Valla damar bugün aslında haftanın ilk günü ya, pazartesi ya. Pek yapmayı düşünmüyorum ama eğer istekleriniz damar olursa çalacağım bugün. Ben iki günü şöyle bir oynayarak gitmek istiyorum ama tabii ki mesajlara göre hareket edeceğim bugün, bilginiz olsun. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Ben gelmeden daha mesajlar da maşallah gelmeye başladı. 3 şarkı sonrası mesajlarınızı okuyacağım, bilginiz olsun. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Dediğim gibi bugün mesaj doğrultusunda gideceğim. Artık hareketli isterseniz hareketli, son saatimde de damar isterseniz damar. Yani bugün karma bir yayın olsun. Haydi o zaman gelsin istekleriniz, mesajlarınız.

Emine Hanım, sesin bize enerji veriyor. Ferhat İlbey'den bir oyun havası istiyoruz. İşçilerle oynayalım, uykumuz açılsın demiş. Selamı Albuzlu. Selamı Diyar. Köfteci Selami, hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyisindir inşallah. O güzel dileklerin için de çok teşekkür ediyorum. Rabbim, yeni hafta sana sağlık, huzur, mutluluk, bol para, bol kazançlar getirsin inşallah. Müşterilerine, elemanlarına, çalışanlarına kolaylıklar dileyelim. Aldım listeye geleceğim. Şöyle bir mesajımız daha var. Hemen ona da bakalım. Günaydın Emine Hanım, hayırlı yayınlar. Herkese hayırlı, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun. Sıradaki şarkı size ve tüm dinleyenlere gelsin. Sevgiler, saygılar sunarım. Sakarya'dan Erol Aslan. Sakarya'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çaycumağıma da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Devreğime, Beycumağıma çok teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun. Havalar nasıl olursa olsun, sizin içinizin havası güzel olsun değil mi? Size de Rabbim sağlık, huzur, mutluluk, bol paralı bir hafta getirsin inşallah. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Ersin Güllü, Bayburt'tan hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz ona da. Günaydın. Kolay gelsin. Ebru Gündeş'ten kurşun adres sormaz ki, Bayburt çalışanlarına gelsin, arkadaşlarıma gelsin demiş Ersin Güllü. Ersin Usta, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Ersin Güllü'ye de. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ebru Gündeş'ten onu ben damarda çalacağım, bir gün olsun. O biraz ağır kaçıyor. O yüzden ben sana Ebru Gündeş'ten yakışıklı şarkısını göndereceğim. Önce ne yapalım? Selami, beni şöyle bir oynatalım mı? Çalışanlarıyla şöyle bir kurtlarını döksünler mi? Haydin o zaman. 0507-380-067 isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, radyosunu yeni açanlara günaydınlar diyorum. Saatlerimizi de 10.44 yaptık. Yavaş yavaş son saate doğru gidiyoruz. Var mı damar istekleriniz? Gönderin gelsin. Şöyle gelen mesajlara bakalım. Merhabalar, ben Elif. Keçicioğlu dikiş kursundan yazıyoruz. Sizden Edalı Modalı Yer şarkısını çalmanızı istiyoruz. Teşekkürler demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum. Elif, bu Ebru Gündeş şarkısı benden sana da gelsin. Hoş geldin, sefalar getirdin Rabbim. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Kolaylıklar versin inşallah. Değil mi, bu sıcakta da dikiş dikmek. Allah kolaylık versin. Ebru Gündeş şarkımız sana da gitmiş oldu. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Şu anda beni Poyraz dinliyor. Sinan Özen'den Sevişmeliyiz şarkısını istemiş. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum İstanbul'a da. Rabbim ona da kolaylıklar versin işinde gücünde. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Hakan'la silinmeyen hatıralar, hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Günaydın Emine Hanım, kolay gelsin. Ben Hakan, sizden İbrahim Tatlıses'ten Leylim'le şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler ederim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ben de teşekkür ediyorum. Edalım odalı yarı göndereceğim. Onun akabinde Sinan Özen, İbrahim Tatlıses. Hatta ben İbrahim Tatlıses'ten bir tane daha çalacağım. Cuma günü çalamamıştım. Ne kadar güzel gözlerim var. Tabii ki İbrahim Tatlıses şarkılarını sever. Selami Bey, ona da gitsin. İbrahim Tatlıses şarkılarımız en güzel şarkılar. Dediğim gibi, var mı damar istekleriniz, yoksa böyle hareketli mi gideyim? Artık kararı size bıraktım. 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 06.

şöyle bir şey yapacağım. Vallahi ben bugün hiç damar çalasım yok. Son 15 dakikada çalacağım. Bilginiz olsun. Selamlar Emre'cim. Günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin. Ordu'dan Filiz ben demiş. Filiz hoş geldin. Ordu'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yiğit Mahsuni'den Deli Gibi Yüreğime Zorsun şarkısını çalar mısın? Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyenlere gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Kalpleriyle, dualarıyla, yıldızlarıyla, kahvesiyle, çiçeğiyle, gülüyle. Oy oy oy, hoş geldin. Bayağıdır istememiştim bu şarkıyı, bunu isteyeyim dedim. Evet, aynı şarkılar üstünde durduğun için olabilir mi bile? Filiz ben de şaşırdım, sen nasıl bir farklı sanatçıdan farklı bir şarkı istedin diye. Ordu'ya da selamlarımı iletiyorum. Onu son 15 dakikada çalacağım, bir gün olsun. Ben bir şöyle hareketli hareketli gitmek istiyorum. İki tane İbrahim Tatlıses reklamlar, reklamlardan sonra Cengiz Baba'nın tane şahane hareketli şarkısıyla başlıyorum. Var mı istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman

0: kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakamoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Reklamları dinlediniz.

Demek aklımda yokken aklıma düşürdüğün yer dedi İbrahim Tatlıses. Tüm İbrahim Tatlıses hayranlarına gitsin bu şarkı. Sen sabah sabah beni güldürdün ya, ne diyeyim ben sana. Benden öyle bir şarkı istedi ki. Filiz demiş ki damara kadar hareketli bir şarkı gönderir misin? Bizim gönülden başımın belası şarkısı gelir mi demiş.

Bir de ne istenmiş? Kavlen laf, annen seni şımartmış, çok şımartmış. Vallahi ilk defa dinleyeceğim beni de. Vallahi annemler bizi şımartmadılar ki. Annemler bize, kaç yaşımdaydım? 9 yaşındaydım. Annem bana dedi ki ciddi olacaksın. Şımarık bir kız olmayacaksın. Ne yapayım anne dedim, 7-24 saat ağlayayım mı dedim. Daha 9 yaşındaydım. Bir de bana demişti ki, onu hiç unutmuyorum, İnsanlar ağır insanı sever. Ağır başlı insanları sever demişti, hiç unutmuyorum. Hani bana suratsızsın, soğuksun diyorlar ya, o biraz annemin o sözünden dolayı geliyor galiba. Değil mi? Yeri gelir şaka yaparız, yeri gelir güleriz. Ama hiçbir zaman şımarık hareketlerimiz olmadı çok şükür. Sen bana burada ne demek istedin beni anlamadım Filiz ama. Ama şarkıyı da gerçekten ilk defa seninle dinleyeceğim. Nasıl bir şarkı hiç bilmiyorum. Önce ne yapalım, bizim gönül oy başımın belası desin, benden Filiz'e gitsin. Filiz geliyorsun geliyorsun. Ben de şımarık büyümedim ki diyor. Ne değil mi? Bizim annelerimiz vallahi var ya, hemen terlik ellerindeydi ya. Sanki terlik onların şeyiydi. Bir atıyorlardı, tam da hedefi tutturuyorlardı. Vallahi bir gün, yani nasıl yapıyorlardı bilmiyorum ama o terliği bir fırlatıyorlardı, tam isabet. Hiç sektirme de yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Tüm annelerimize de selamlarınızı, sevgilerimizi iletiyorum. Rabbim vefat etmiş annelerimize de rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. O zaman ne yapalım bizim gönüllü? Yani Filiz geldin. Öyle bir moddaydım ki o moddan çıkarttım beni, helal olsun sana. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Ordu'ya da. En güzel şarkılarım sana da gitsin Filiz. Üç şarkı sonrası şöyle bir Cengiz Baba Kurtoğlu desin mi? Kırmızı yanakların. İki tane göndereceğim hatta. Onun akabinde de Ferdi Baba ne desin? Kapa perdeleri, seni kimse görmesin. Haydin gelsin o zaman.

yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

Annen seni çok şımartmış. Vallahi Filiz doğru söylüyorsun. Biz büyükler geldi mi dışarıdan? Kapıda hazır oldu bekliyorduk. Saygı vardı demiş. Gerçekten de öyle. Şimdikilere bakıyorum da. Ne anneyi takan var, ne babayı takan var, ne büyük bilen var. Sanki onlar büyük biz küçük. Vallahi öyle olduk artık. Dün değil önceki gün bir tane bayan dedi ki vallahi de gelinler kaynana oldu dedi. Kaynanalar gelin oldu dedi. Gerçekten de öyle. Aa, kaynanalar nedir bu kaynanaların bu gelinlerden çektiği? Bir tane de kaynana şarkısı mı çalsam acaba? Hakikaten geldi mi tam gelirim demiş. He Emine demiş. Sürprizlerle doğru bir insanım demiş. Vallahi Filiz. Geldim beni burada var ya. Çok teşekkür ediyorum sana. Şöyle Cengiz Kurtoğlu ne desin? Kırmızı yanakların onun akabinde ne desin? Canımın içi. Yavaş yavaş. Son dakikalara doğru giderken bugün de böyle yapmak istedim. Tabii ki Ersin Bey'in isteğini unutmadık. Onu da göndereceğim. Kurşun adres sormaz ki tabii ki de sormuyor. Hadi o zaman son mesajlarınızı alalım bakalım. Varsa isteğiniz son isteklerinizi gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk

0: Sikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Reklamları dinlediniz.

yavaş yavaş vedaya doğru giderken bir dinleyicim demiş ki, Emine demiş, sana bu dört mevsimi kim verdiyse aslında 9 mevsim yapması lazımdı demiş. 9 mevsim. Valla 5 mevsim hüsran diyordu. Şimdi 9'a mı çıktık? Yok ya, 4 mevsim yetiyor bana. Valla demiş Emine, harikasın. Bir de demiş, o hareketlerden sonra demiş, damara girişin yok mu, beni öldürüyor demiş. Yani nasıl beceriyorsun onu demiş. Valla meslek sırrı mı diyelim, ne diyelim biz ona bilmiyorum ama. Ayşe çok teşekkür ediyorum. Vallahi var ya. Filiz bir sen iki oldunuz yani başına. Valla demiş, ne yapsam bu işi ben de mi yapsam demiş. Bir ara Filiz de istiyordu ama bilmiyorum, hiçbir icraat yok Filiz'de şu anda. Vallahi arkadaşlar, gerçekten ben şunu diyorum. Hayalleriniz varsa hayallerinizin peşinden koşun. Gerçekten yarına bırakmayın. Benim tek hayalim radyoculuktu, çok şükür. Elimden bir tutan oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ona ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayalim aslında onunla gerçekleşti. Rabbim iyi ki onu benim karşıma çıkartmış. Rabbim onun ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Hep iyilerle karşılaştırsın onu. Seviliyorsun diyorum ona. Zaten bilen biliyor değil mi? Benim hocamdır o. Vekilimdir. Asla onun çizgisinden dışarı çıkmam. Onun çizgisi doğrultusunda gidiyorum. İnşallah da onun istediği gibi olurum diyorum. Olmaya da çalışıyorum. Seviliyorsun. Bir mesajımız gelmiş, hemen onu okuyalım. İyi yayınlar, ben Alaplı'dan Soner demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Soner Bey. Alaplı'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı Becuma açık cezaevinde yatan tüm hükümlülere gelsin. Onlar için istiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Rabbim kader mahkumlarımızı tez vakitte özgürlüklerine, sevdiklerine kavuştursun inşallah. Hükümlülüklerini de sona erdirsin diyelim. Dualarımız hep onlarla. O zaman ne yapalım? Ebru Gündeş ne desin? Kurşun adres sormaz ki. Onun akıbinde Filiz'in isteği vardı.

hareketli bitirelim değil mi? En güzel şarkılarımız Cuma açık cezaevinde yatan hükümlü mahkumlarımıza da gitsin. Rabbim tez vakitte özgürlüklerine kavuştursun diliyorum.

değişiklik yaptım. İbrahim Erkal'la size veda edeceğim. Bana o 2 saatinizi, kıymetli değerli saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerek mesajlarınızla, gerek duygularınızla, düşüncelerinizle. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 10-12 yine ben buralarda olacağım. Demişler ki Emine sen normalde 9 yapıyordun. Ya 2 saat yetiyor. Yönetimle öyle bir karar aldık. Şu anda 10-12. Bizim de kendimize göre işlerimiz oluyor değil mi? O 2 saat yetiyor aslında. Bana yetiyor mu derseniz, tabii ki yetmiyor. Akşama kadar yayın da yapsak doymuyoruz biz yayıncılar. Tabii ki yönetimin bize verdiği bir saat var. O saatin dışına çıkamıyoruz maalesef. 2 saat de yetiyor değil mi? Yetmez demişler. Yeter, yeter. Çok teşekkür ederim Emine. Yüreğine emeğine sağlık demiş. Aman aman ben almayayım demiş. Al al. Senin hayalin varsa gerçekten hayalini gerçekleştir yani. Orduya da sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım? İbrahim Erkal ne desin? Rahmetle anıyoruz. Yazılıyorum sana. Çiziliyorum sana. Tabii ki bu da benden Filiz'e gitsin. Tüm dinleyicilerime gitsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Gününüz, haftanız güzel geçsin inşallah. Ne dilerseniz Rabbim tez vakitte dileklerinizi gerçekleşsin, gerçekleştirsin diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık.

tanımak bir vücudu, yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış, biraz kilo almış, ağlamış yine, rümelleri bakıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu yüksek.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı hava
2: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve
1: rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları
2: rüzgar
1: öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Reklamlar.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
6: Aman dikkat!
7: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
6: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
7: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
6: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
7: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
6: Telefon 0543 576 34 67.
7: Recep Odabaş.
8: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM
9: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
3: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızla anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri birbirinden...

0: ile sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Karderen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
4: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: yalanlar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazı

0: cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Ayıkçılar Mevkii Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve

0: teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: planlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: sever, ben ölürüm yolum, onu unutma. Dönüp de kalbine bak, unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Devrek FM
4: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

adına gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz gübe gibi.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama,
1: kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
4: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafı

0: Yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek efendim. Çift 067. Devrek efendim.
1: 93.0 Devrek efendim.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi.

0: 0372 556 8822. 0372 556 8822. 0372 556 8762.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: olanlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
5: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan cezaevi özel istek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız.
3: Onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

Herkese selamlar, sevgiler, saygılar, mutlu akşamlar. Efendim geldik güzel bir akşamda. 15 Haziran 2026 güzel bir pazartesi akşamında. Tam 93.0 Devrek FM'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. 3 günlük bir ayrılığın ardından tekrar mikrofon başındayız. Aboneler özel cezaevi istek programıyla birlikte. Evet, abone olan dinleyicilerimiz isteklerini, mesajlarını göndermeye başladılar. Ben de listeyi yapmaya başladım. Abone olmayanlar, abonelik hakkında bilgi almak için WhatsApp'tan 0507-380-0067'den bilgi almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz. Bu programda sadece abone olanların mesajları ve istekleri yayınlanıyor sevgili dinleyenler. Bunun dışında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, Devrek'te 93.0'da ve www.devrekfmradyodevrek.com.tr adresinden Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun Devrek FM'i dinleyen tüm canlara da selam olsun. Cezaevi mesajı

Efendim Ferdi Baba şarkıları şifa niyetine benden sizlere hediye olarak geldi. Günün yorgunluğunu, günün stresini iki baba Ferdi, iki Ferdi Baba şarkısıyla atmış olalım. Ve bu şarkılar da benden şu anda Devrek FM dinleyen tüm güzel yüreklere hediye olmuş olsun sevgili dinleyenler. Artık sıra sizlerin mesajlarına, sizlerin isteklerine geliyor sevgili dinleyenler. Evet, ilk istek şarkımızla başlayalım. 25-13'ten gelmiş. Kimden gelmiş mesaj efendim? Evet, Gökhan Kalkan göndermiş mesajı. Kardeşin Gökhan Kalkan'dan sana gelsin canım abim. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Zonguldak Devrek Beycuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna selamlar olsun. Elbet bir gün demiş ve bir mesaj göndermiş. İnsanlara akıl vermeyin, huzur verin. Olmuyorsa demiş bir duble rakı verin diye bir söz paylaşmış sevgili kardeşim, eyvallah. Ve şarkıyı kimlere hediye etmiş? Başta abim demiş Ömer Kalkan'a, Recep Durmuş, Yamancan Özdemir, Gökhan Pekgezer, Ümit Beyazıt, Mevlüt Sarıtaş, Batuhan Haşhaş, Onur Dökmeci, Önder Aydın, Botan Fidan, Seymen Nalbant, Namı Değer, Gırgır Demet'inden selam olsun demiş efendim. Bu şarkı Burak Koyuncu, Barbaros Topal'dan da C9 koğuşuna gelsin demişler. Samet Burak'tan Tribin Olurum şarkısı gider mi demişler. O şarkıyı dinleyelim. Hadi bakalım, isteklerle devam ediyoruz. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını listeledim sevgili dinleyenler. Tek tek sırayla istekleriniz sizlerle ve sevdiklerinizle buluşacak.

Evet, bu akşamın ilk istek şarkısıydı sevgili dinleyenler. Evet, Sultan'ın mesajıyla devam ediyoruz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ben Sultan, Bey Cuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir, aslan kocama. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Seni demir parmaklıkların arkasında mahkum eden hayat bana dışarıda özgürlük yaşatıyor mu sanıyorsun demiş. Sen orada sigaranı yakıyorsun, külü benim içime düşüyor. Uygar Doğanay ateş ediyor parçasını armağan ediyorum. Aslanım çok az kaldı, biraz daha sabır, kurban olduğum demiş. Sultan göndermiş bu güzel çalışmayı ve mesajı. Evet, o zaman Uygar Doğanay'dan dinleyelim. Sultan ve Bey Cuma C9 koğuşunda yatmakta olan, her şeyden çok sevdiği eşi Yaman Özdemir için geliyor bu güzel şarkı. Devreg FM'de Murat Farkı'yla.

Efendim o güzel çalışmayı da dinledik ve programımız başladığından beri her zaman bizim yanımızda olan sevgili Hoştürk, Yusuf Hoştürk ve sevenlerine buradan çok teşekkür ediyorum. Yusuf Hoştürk de tahliye oldu sevgili dinleyenler. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tahliye olduğu halde arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına

Evet, Mustafa Karaçayır, Erdal Karataş, Mustafa Şimşek, Kaan Akbulut, Tolga Tayanç'a gelsin tüm güzel şarkılar demiş. Ve ben Berkay Karaçayır, Aslan abim Mustafa Karaçayır'a gelsin tüm güzel şarkılar diyerekten mesaj göndermişler sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize, abonelerimizin, evet abone olan dinleyicilerimizin istekleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hafta içi 19-21 saatler arası abonelere özel cezaevi istek programı sevgili dinleyenler. Bu program sadece abone olanların isteklerine yer verebiliyoruz. O yüzden işte mesaj atıp da eğer mesajınız okunmuyor ve isteğiniz yayınlanmıyorsa arkadaşlar, abone olmadığınız içindir. Abone olursanız sizler de listeye isminizi yazdırırsınız ve sizlerin de mesajları ve istekleri sevdiklerinize ulaştırılır. Bu program hafta içi 19 ile 21 saatleri abonelere özel cezaevi istek programı, adı üstünde sevgili dinleyenler, abonelere özel cezaevi istek programı. Daha detaylı bilgi almak isteyenler WhatsApp'tan 0507 380 0067'den bilgi almak istiyorum diye yazarsanız eğer, gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz sizlere. Evet, Aleyna Demir tekrardan Mert Demir için abone oldu bizlere. Çok teşekkür ediyoruz ona da, sağ olsun var olsun. Sevgili Aleyna ve Mert'e teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman bizim yanımızda, abonelikleri bittikleri zaman tekrarlıyorlar. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet, Aleyna Demir demiş ki Mert Demir için abone oldum abi demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için Oğuz Ünal'dan Bir Türlü Olmadı çalarsanız sevinirim. Ve son 50 gün seni çok seviyorum, az kaldı güzel günler yakın diyerekten de sevgili Mert'e bir mesaj göndermiş sevgili Aleyna Demir sevgili dinleyenler. O zaman Devrek FM'de Aleyna Demir ve çok sevdiği eşi Mert Demir için dinleyelim.

Efendim devam ediyoruz sevgili dinleyenler, hiç vakit zaman kaybetmeden abone istekleriyle devam edelim. Selamun aleyküm kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan. Bu akşam oğlumun adına bir parça rica edeceğim. Beycuma kapalı cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı, çok sevdiği Gamzesi için Rafet Er Roman'dan Bana Sen Lazımsın şarkısını istedi. Sizlere de çok çok selamları var, kolay gelsin demişler efendim. O zaman bu güzel şarkıyı Rafet Er Roman Bana Sen Lazımsın desin, Recep Can Koçaklı'dan çok sevdiği Gamzesi için gelsin.

Evet, yine çok güzel bir aşk şarkısı. Radyomuz Devrek FM'de sizlerle birlikte oldu efendim. Aboneleri özel cezaevi istek programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor Murat Farkı'yla. Evet, hemen bir güzel mesajımızla devam edelim efendim. Bu akşam seri bir şekilde gidiyoruz bakalım. Evet, Deha mesaj göndermiş. Deha'dan babacığım Halil'e demiş. Ve babasına demiş ki, babacığım seni çok özledim. Senle vakit geçirmeyi çok özledim demiş. Deha babası Halil'e. Kendine iyi bak babacığım demiş. Ve babası için Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı istiyorum. Teşekkür ederim iyi yayınlar demiş efendim. O zaman sevgili Deha ve çok sevdiği babası Halil Bey için radyomuz Devrek FM'de Azer Bülbül söylesin. Çoğu gitti azı kaldı.

Evet sevgili dinleyenler, 19.43 yaptık saatlerimizi. Devreg FM'de abonelere özel cezaevi istek programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini tek tek sevdiklerine ulaştırıyoruz. Sevgili dinleyenler, bu programın güzel yanlarından bir tanesi böyle 5-10 tane mesaj bir anda okunmuyor. Tek tek okunup isteklerinize yer veriliyor sevgili dinleyenler. İşte abonelere özel cezaevi istek programında sizler de sevdiklerinize şarkılar hediye etmek isterseniz ve onlara duygularınızı, düşüncelerinizi, hasretlerinizi, özlemlerinizi mesajlarla ve mesajınıza uygun güzel şarkılarla dile getirmek isterseniz abone olmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Zaten 2 saatlik program içerisinde benim çalabileceğim şarkı sayısı 16-17 tanedir sevgili dinleyenler. Yani sizler de eğer bu 16-17 özel insanın arasında olmak isterseniz 0507-380-0067 abonelik hakkında bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, sizler de özel 16-17 kişilik özel listede olmak isterseniz bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz. 0507-380-0067. Bunun yanı sıra evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında şu anda Devreg FM'i 93.0'dan ve de internet üzerinden www.radyodevreg.com.tr adresinden bizi dinleyen gönül dostlarımız, cezaevi mesajı değil de ben de şu anda Devreg FM dinliyorum diyorsanız eğer, sizler abone olmadan mesajlarınızı 0507-380-0067'ye gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. O mesajları değerlendiriyoruz. Programımız içerisinde okuyoruz sevgili dinleyenler. Evet, devam edelim, hemen listeye bakıyoruz. Sevgili Palay'a geldi sıra. Evet, Palay'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O da bizim programımızı dinleyen gönül dostlarımızdan bir tanesiydi. Kendisi tahliye oldu ve sevdiklerine kavuştu ve aynı zamanda dostlarını da yalnız bırakmamak adına bu güzel programa tekrardan sponsor oldu. Ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz sevgili Palay'a. Selamun aleyküm Pala, ben kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, aleyküm selam. Beycuma Kapalı Cezaevinde bulunan A8 koğuşundaki saygıdeğer Cem odayım. Emre Yalçın, İsa Kara, Samet Üzümcü, İbrahim Nadul, Şahin Kocasoy, Gökdeniz Aktaş, Musa Devrim Demir, Burak Mete İnce ve tüm A8 koğuşuna selam olsun. Ve bir güzel mesaj göndermiş sevgili Pala. Her yeni gün özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımız bir gündür. Unutulmadınız beyler demiş. Pickup'ta Raks Yokluk Zamanını parçasını ismini saydığım tüm dostlarıma hediye ediyorum demiş efendim. Sevgili Pala.

Efendim devam ediyor sevgili dinleyenler. 19.50 oldu saatlerimiz. Yunus'un isteğiyle devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus. Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin'e, Ali Emre Çelik, Sarhan Soysal kardeşime, Kibariye ve Gökhan Namlı kader kurbanıyım, parçasını istiyorum demiş efendim. Ve mesaj göndermiş Yunus, dostum için ölürüm ben ölecek bir dost bulabilirsem eğer. Dogi babanın sana selamı var abi demiş, eyvallah. Sevgili Dogi babaya da selam olsun, o da mesaj göndermiş. Evet, selamun aleyküm ben Doğanay Şirin, nasılsın abi demiş, iyiyim şükürler olsun, umarım iyisindir demiş, eyvallah. Senden bir isteğim olacak, güdüller gün gamzelerin güller açmış bana bakıyor, potporisini istiyorum. Çalarsan sevinirim demiş ve mesaj göndermiş. Denizin durgunluğu boyu aşan dalgaların geleceğine işarettir Dogi Baba demiş efendim. Mesajı okudum sevgili Doğanay, inşallah sırası geldiğinde de hem mesajına hem istek şarkına tekrardan yer vereceğim. Evet, Yunus'un mesajıyla devam ediyoruz dedik. Doğanay Şirin'e, Ali Emre Çelik'e ve Sarhan Soysal'a hediye etti bu güzel şarkıyı.

0: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
1: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
0: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
1: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
0: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
1: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 çift 067.
0: 0507 380 çift 067.

Evet, devam ediyoruz efendim. İhsan Yıldız'a geldi sıra. İhsan Yıldız'ın mesajıyla ve istek şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız demiş ve aleyküm selam diyelim İhsan Bey'e. Gözümün nuru can eşim Gülveren'im, seni çok seviyorum, benim olan güzel kalbinden öpüyorum. Allah'ıma emanetsin ömrüm, seni çok özledim. Zehra'dan Bal şarkısını bizim için çalar mısınız demişler. Tabii ki o zaman Bilal Hancı ve Zehra yorumuyla Bal şarkısı tam 93.0 Devrek FM'de. İhsan Yıldız ve her şeyden çok sevdiği Gülveren'i için geliyor.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Yakomuz

0: Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: 0541-321-6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Nasıl da güzel gülüyorsun.
1: Efendim, reklamları da geride bıraktık sevgili dinleyenler ve devam ediyor birlikteliğimiz. Hiç böyle vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir bakalım hemen. Şimdi bir bakacağız sevgili dinleyenler. Şöyle bir bakalım.

Evet sevgili Tuğçe'nin mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar Bey. Cuma Kapalı A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak ben. İstek parçam Eser Eyüpoğlu'ndan Yüreğin Yüreğimde parçasını Yıldızıma, Gülçin'e, Ceren'e ve Medine'ye armağan ediyorum demiş efendim. Dinlemedeyiz, kolay gelsin. Bir de mesaj göndermiş. Cips paketi gibisin, boş hava yapıyorsun diye bir mesaj göndermiş efendim. Evet, şöyle bir devam edelim bakalım. Ali Baran, Esir Eyüpoğlu. Sevgili Tuğçe'nin isteği 93.0 Devreg FM'de sizlerle.

Efendim aramıza yeni bir sponsorumuz katıldı. Sevgili Alperen Kukul, Beycuma Açık Cezaevinde yatan kardeşi Göktuğ Kukul için sponsor oldular efendim. Sevgili Alperen Kukul'a ve Beycuma Açık Cezaevinde yatan kardeşi Göktuğ Kukul'a teşekkür ediyoruz. Göktuğ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Evet, Beycuma Açık Cezaevinde yatan Göktuğ Kukul'dan Güray Sefertaş kardeşine Semih Cenk'ten Sen Kaldın şarkısını hediye ediyormuş sevgili dinleyenler. O zaman onlar için dinleyelim. Beycuma Açık Cezaevinden Göktuğ Kukul'dan Güray Sefertaş kardeşine hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Semih Cenk yorumuyla Sen Kaldın.

0: Efendim devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Meral Altay'a geldi sıra. Selamun aleyküm, güzel yayınlarınız olsun. Meral Altay ben demiş. Beycuma açıkta olan can eşim Volkan Altay'a Günay Akgül'den, ha bunu değiştirdi. Günay Akgül değil, Müslüm Baba'dan istedi. Seni yazdım kalbime şarkısını armağan ediyorum. Ve Meral Hanım mesaj göndermiş eşi Volkan Altay'a. Çok özledim seni. Uyuyorum rüyamdasın. Uyanıyorum aklımdasın. Sanırım bir kadının cennetine olursa olsun arkasında dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Sen benim en değerlim, en kıymetlim ve bize de hayırlı yayınlar demiş efendim. O zaman hiç bekletmeyelim. Saatler 20.15 itibariyle tam 93.0 Devre FM'de Müslüm Baba seni yazdım kalbime desin. Ve bu güzel şarkıyı Meral Altay ve Beycuma açıkta olan her şeyden çok sevdiği eşi Volkan Altay için söylesin. Aç sesini kardeşim diyelim o zaman. Hadi bakalım.
1: Aç sesini.

Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Aydın Bey'in mesajıyla devam edeceğiz o güzel şarkısıyla. Hadi bakalım Aydın Bey neler yazmış bakalım bu akşam kızı Melike için yazmış sevgili dinleyenler. Hemen bir bakalım. Hayırlı akşamlar. Evet kızım yine senin için aldım telefonu ve yazmaya başladım. Aklıma geldikçe yazmaya çalışacağım. Benim güzel kızım Melikem, canım kızım. Aklıma bir şey gelmiyor. Sana bir şey yazayım dedim. Seni büyük buldum. Anladım. Seni güzel buldum. Korudum seni. Abi çok karışık yazıyorsun ya Aydın abi. Ben senin mesajlarını okumakta zorlanıyorum. Yani bunu çok cümleleri iç içe giriyor. Her zaman senin yanındayım, her zaman senin arkandayım. Melike Aydeniz'e gelsin demiş. Benim biricik güzel kızım, seni seven baban, annen, kardeşim Volkan. Selamlar, Ereğli'den seni seviyoruz kızım. Sıradaki şarkı Melike Aydeniz'e gelsin. Roman havasından bir Beni Sev şarkısını yayınlarsanız memnun olurum. Teşekkürler, kolay gelsin. Vallahi Aydın abi çok karışık yazıyorsun. Okumakta zorlanıyoruz.

Efendim onu da paylaştık. Devam ediyoruz vakit kaybetmeden sevgili dinleyenler hemen. Neredeydi? Şampiyonlar Ligi C10 koğuşundan İlker Eren reisinden Batuhan Cinel, Feyyaz Kurt, Aydoğan Özel, Hakkı Demir, Mutlu Eren ve B10'daki Ethem Aktaş'a Mil Çekmişler Gözlerime şarkısını istemişler efendim. O şarkıyı nereden bulduk sevgili dinleyenler? O şarkıyı da bir bakalım, hemen bir bakalım. Evet, Müslüm Baba yorumuyla bulduk. Mil Çekmişler Gözlerine. Şöyle bir bakalım hemen.

0: Efendim çırpınsam da boşa çıkamıyorum demiş sevgili dinleyenler. Selam Murat Bey, iyi yayınlar. Beycuma C 3 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Dereli'ye en güzel şarkılar hediye olsun demiş efendim. Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Doğanay Şirin'in mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. Sıra Doğanay'a geldi. Tekrardan Dogi Baba. Selamun aleyküm, ben Doğanay Şirin. Ne yapıyorsun abi, nasılsın demişti. Teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsın, umarım iyisindir. Şükür diyelim. Güdüller gün gamzelerin güller açmış, bana bakıyor. Potpourri'sini istiyorum, çalarsan sevinirim. Ve mesajım, denizin durgunluğu boyu aşan dalgaların geleceğine işarettir. Dogi Baba demiş sevgili dinleyenler.
1: Beyler hazır mıyız? Haydi alkışlarla. Elleri bir görebilir miyim? Kurban olayım. Alkışsız muhabbet olmaz beyler. Bugün eğlenmeye geldik diyenler nerede? Yanında kardeşler olanlar hazır mıyız? Vay vay! Vay vay vay! Şöyle

0: kardeş.
1: Damarsa damar, işte o kadar. Yürü be. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.
2: Arabeskin, arabeskin kralı.
3: Yalanlara dolanlara, kapanmayan yaralara, yürekleri yakanlara, acıllı sevdalara, damardan değil, atar damardan.

Efendim Gökhan Kalkan tekrar mesaj göndermiş. Kardeşin Gökhan Kalkan'dan sana gelsin canım abim. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Zonguldak Devrek ve Cuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 kovuşuna selam olsun elbet bir gün demiş ve mesaj göndermiş. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün aslan abim demiş. Ve başta abisi Ömer Kalkan'a, Recep Durmuş, Yamancan Özdemir, Gökhan Pekgezer, Ömit Beyazıt, Mevlüt Sarıtaş, Batuhan Aşşaş, Onur Dökmeci, Önder Aydın, Botan Fidan, Seymen Nalbant, Namı Değer, Gırgır Demet'inden selam olsun demiş. Ve C9 koğuşundan Ömer abimden Recep Durmuş abime ve Yamancan Özdemir abime ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun. C9 koğuşuna selam olsun demişler sevgili dinleyenler. Evet, C9 koğuşuna selamlar, sevgiler gönderiyorum.

0: Bir çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez
1: gibi. Evet, bu akşam şarkıları hep karıştı valla. Of of of of. Müslüm Baba, yine yaktın bu akşam bizi.

Bazı insanlar gider. Ama yoktu. Evin içinde kalır be. Anladın mı? Yoksul kaldık biz. Sensizliğimde akan gözyaşlarımı silmeni isterdim. Dudaklarım ismini söylerken yanımda olmanı isterdim. Acımasız geçen şu günlere dur demeni isterdim. Dinlerken seni hatırladığım o şarkıyı

Bir gün bu şarkıyı duyarsan eğer hala bil ki seni çok seviyorum dedi. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Alev Hanım mesaj göndermiş, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve Cuma'da olan çok sevdiğim oğlum Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına hediyem olsun demişler. Evet sevgili dinleyenler, artık veda zamanı geldi. Saatler 21'den sonra Hakan'la silinmeyen hatıralar. Bu akşam mikrofonda sizlerle birlikte olacak. Allah'a emanet olun, her şeyi dilediğiniz, her şeyi gönlünüzce olsun. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde ben buralarda olacağım. Eğer sizler de oralarda olursanız yine harika bir iki saat geçiririz efendim. Hadi bakalım, geceniz güzel olsun.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de

0: adamlar.
1: Al Buzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Al Buzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Al Buzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Al Buzlar Düğün Salonları.
2: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim: 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi. Sipiyem Bayi.
4: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 14 76.
3: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18. Taksici gazlar biraz, acelem
1: var benim. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
6: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
7: Nova Pide Börek Salonu.
8: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
7: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
8: Telefon 0501 737 67.
7: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
8: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
7: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
8: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
7: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
8: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
7: Telefon 0542 214 66 45.

0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
4: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

bu şehirden gidiyorum ve güzel bir yaşayan efsane yorumu sizlerle beraber oldu. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Devrek FM dinleyicilerine Hakan'dan selamlar olsun. Evet, biliyorsunuz hafta içi Ferda abi bu saatlerde yayında oluyordu. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bugün de yine ben burada sizlerle beraber olacağız. 23'e kadar en güzel, en sevilen şarkılarımızla yine sizlere misafir olacağız. Tabii ki sizler de bizlere misafir olabilirsiniz.

İstekler varsa duygular için 0507-380-067 WhatsApp üzerinden mesajları, duyguları bizlere iletebileceksiniz. Evet, yayın öncesinde de Ferda'yla bile bir görüşme sağladık. Kendisi de bir ricada bulundu bizlerden. İki güzel Mustafa Uğur şarkısı rica etti bizlerden. Sevgili Ferda abicim, açılışın hemen sonrasında iki güzel şarkı da gelecek. Mustafa Uğur öncesinde Seni Yakacaklar, sonrasına Vazgeçeceğim şarkısı kulaklarınızda olacak değerli dostlar. Sevgili Ferdi müdürümüze de buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Ferdi abinin yolunu gözleyenler vardır. Şimdi benim sesimle duyduğu zaman ne oluyor diyecekler. Evet, Ferdi abimizin yokluğunda bugün yine biz buradayız. Ferdi abimize bir kez daha kucak dolusu selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Yine İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım takipte, ona da selamlar olsun diyelim. Hemen açılış şarkılarımızı dile getirelim. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu, sonrasında iki güzel Mustafa Uğur yorumu, sonrasında buradayız. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kader mahkumu yakınları, sevdiklerinize şarkı çaldırmak ve armağan etmek isterseniz de programımıza abone olabilirsiniz diyelim. Ve Cengiz Baba'yla yolculuğumuz başlasın. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Varsa bir başkası Allah'tan yüce, o zaman sevdandan vazgeçilir. O zaman aşkından vazgeçilir. Vazgeçilir.

0: seni Allah bile affetmeyecek ve güzel bir, hatta iki güzel Mustafa Uğur yorumu sizlerle beraber oldu. Sevgili Ferdi Müdürümüzün istemiş olduğu iki güzel esere yer verdik. Hemen şöyle gelen mesajlara, yorumlara, isteklere de bakalım. Kimler neler ulaştırmış bizlere. İyi akşamlar Hakan Bey. Ben Zonguldak'tan Alev, Barış Demiral, Zago, Diyarbakırlı, Ramazan, Sofi Olgu, Güner, Serkan Köse ve Reis Serhat Özel için Bülent Serttaş'tan haber gelmiyor. Yardan parçasını çalar mısınız demiş. Peki, hazırladım o güzel şarkıyı da ulaştıracağım sevgili dostlar. Hakan Bey, hayırlı yayınlar dilerim. Bey Cuma'dan Yasin Duras'ı, sıradaki en güzel parçaları. Bey Cuma kapalı cezaevi B9 koğuşunda olan Uğur Koç abime, Onur Korkmaz abime, Rasim Efe'ye, Çakır Reis'e, Osman Şenses'e ve bankacı Ahmet'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Elbet bir gün unutulmadınız abilerim, özgür günlerde görüşürüz inşallah diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi yayınlar Bey Cuma. Dinleme tesisi Devrekli Dursun Eğriyer C2 koşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezer, Serkan Kepes, Has Toprağım Akın Aksoy ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mesut Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Yayınız çok güzel, başarınızın devamını dileriz diyor. Asim Hanım gelmiş, yayınlar kolay gelsin, Çerkezköy'den dinlemedeyiz diyor. Yine sevgili Melat Yıldız bizleri takip ediyor, ona da selamlar sevgiler göndermiş olalım. Çalacağımız güzel şarkılar onlara da armağan olsun. Yine sevgili Veli Rodoplu dinlemede, ona da selamlar olsun. Çalmış ve çalacağımız en güzel şarkıları sevgili Veli Rodoplu'ya da armağan etmiş olalım değerli dostlar ve yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Bülent Serttaş gelsin, haber gelmiyor yardan diyelim. Sonrasında yine güzel şarkılarla devam ediyoruz. 21.31 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen'i Hatırlarlar bu güzel şarkıyla devam ediyor.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkar batasın gelir, bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın. Yine girdin bulutuna, yalnızlığın sensizliğin, aç kurt gibi üzerime. Yine saldırır hüzün,

0: o paspasın altında
1: duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek.

yokum ben. Evet, çok sevdiğim güzel bir şarkı. Onur Akın yorumu sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Hemen şöyle gelen mesajlara, yorumlara bakalım. Kimler neler göndermiş. İlk saati de yavaş yavaş sonlandıracağız. Son saate merhaba diyeceğiz. Evet, istek şarkısı çalmıyoruz, bilginiz olsun. Sadece sıradaki şarkıları sevdiklerinizle armağan edebilirsiniz. Abone olduğunuz zaman şarkılarınız ve istekleriniz çalınıyor. Kader mahkumu yakınları, bilginiz olsun. İyi akşamlar Hakan Bey. Ben A1 koşundan Gülcan, B9'da olan sevgilim Hüseyin kalmak için diyor. Yar, ben ateş olayım şarkısını istiyorum. Çalabilir misiniz?

diyor. Son olarak seninle olan bütün yollarımızın ucunda çıkmasına razıyım. Sonuçta uçurumda denize bakıyor. Seni çok ama çok seviyorum. İki gözüm iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar Hakan Bey, ben Tuğçe Kocabacak. Ben de Yıldız'ıma, Gülçin'ime, Ceren'ime, Medine'ye, Melike ve Yıldız için bir şarkı istemiştik. Şarkı armağan olsun. Hayırlı akşamlar, ben B9'da koğuşundan Kozunlu Hüseyin diyor. A1'de yatan sevgilim Gülcan Kalmaz için diyor. Şarkı isteyeceğim demiş. Sıradaki şarkı armağan olsun. Selam, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar Hakan Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz diyor. İyiyim, teşekkür ediyorum. Ordu'dan Filiz ben diyor. Ordu'ya da kucak dolusu selamlar olsun. Gizem Kara'dan bir şarkı istemiş. Şarkıyı çalarsanız sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin, yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. B9 koğuşunda bulunan Tanju Türkoğlu'na, A1 koğuşunda bulunan Neslihan Erdoğan'a selam olsun diyor. Sıradaki şarkı armağan olsun diyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve devam edelim güzel bir Ahmet Kaya şarkısıyla. Kendine iyi bak. Sevda Hanım'a da armağan olsun, İstanbul'dan dinleyen. Peki, bu güzel şarkıyla devam edelim. Kendine iyi bak.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
3: Şimdi reklamlar.
0: Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.

0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
5: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
6: İpek Kuyumculuk.
1: Altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
6: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
1: İpek Kuyumculuk. Değeriniz parlasın.
6: Sedat Karagül'le.
7: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067.
8: Bölgenin yüksek

0: Eren Yıldız'ı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek FM. 0607 Devrek
1: FM. Reklamları dinledim.
2: Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM.
3: Kalkanla silinmeyen hatıralar yayında.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
3: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

Evet, son saat içerisindeyiz ve son saatte de yine en güzel, en sevilen şarkılarımızla devam ediyoruz. Devrek FM'de Hakan'dan Selin ve Hatıralar yayında. İstek alan güzel bir şarkıydı. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım'ın istemiş olduğu güzel bir eserde paylaştık. Selamun Aleyküm, yayınlar Hakan Bey diyor. Ben Beycuma Açık Cezaevinde Dursun Eğriyer diyor. Devrek Açık Cezaevinde bulunan dostum Gökhan Gelmişoğlu'na ve Beycuma

0: Armağancık cezaevinde bulunan tüm kader mahkumlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum, yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan Leyla Hanım bizlere yazmış, değerli dostlar. Kolay gelsin hayırlı yayınlar, hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Çalacağımız en güzel şarkıları onlara da armağan etmiş olalım ve yolculuğumuza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Mesajlar, duygular için bizlere ulaşabilirsiniz. İstek şarkısı kader mahkumları için abone olabilirsiniz. Diğer normal dinleyicilerimizin zaten isteklerine, mesajlarına yer veriyoruz. Bilginiz olsun. Yine gönlümüzden geçen güzel bir Yasemin Yıldız yorumu gelsin. Ben de yine çok sevdiğim güzel bir şarkı. Tüm Karadeniz dostlarımıza armağan etmiş olalım bu güzel eseri. Şöyle radyolarınıza birazdan ses veriyorsunuz. Gülseren Gül'den bir yine istek var. Peki onu da hazırladım, göndereceğim. Urfa'ya da selam olsun sevgili Leyla Hanım'a. İstanbul'dan yine Sevda Hanım bizi dinliyor. Ona darman olsun bu güzel eser. Adem Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey demiş, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan sevgili Gebze'den Semih Hanım dinliyor, yayınlar diyor, teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey yazmış, Almanya'dan selamları, yayınlar kolay gelsin diyor. Yine kuzenim sevgili Kadir ve değerli nişanlısı sevgili Yağmur içinde gelsin bu güzel eser. Sevgili Murat Bey yazmış, Almanya'dan dinliyoruz, yayınlar diyor, teşekkürler. Mustafa, yayınlar kolay gelsin, İstanbul'dan dinlemedeyiz abi diyor. Yayınınız çok güzel. Ben de bir Karadeniz şarkısı istiyorum diyor. Peki sana da gelsin ve tüm Karadenizli dostlarımıza armağan etmiş olalım bu güzel iki şarkıyı. Öncesinde Yasemin Yıldız, sonrasında Gülseren Gül sizlerle beraber olsun. Sonrasında da buradayız sizlerle beraberiz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. Sevgili Rabia Hanım dinliyorsa ona da armağan olsun diyelim çalacağımız güzel şarkılar. Buyurun bakalım, iki güzel Karadeniz yorumu gelsin. Öncesinde Yasemin Yıldız, Sen Gülüm İdin diyelim. Sonrasında Gülseren Gül, sonrasında da birlikteliğimize devam edeceğiz. Buyurun bakalım.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar 93.0 Devrek FM. Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

aslında ne durdu bilmez durmuş. Ta ki senin gözlerine bakana kadar. Bu dünyada hep yıkıldım, perişan oldum. Seni gördüğüm zaman yar, işte o an, işte o an yeniden doğdum. Seninle ağlasam da, seninle gülsem de, kopamam, ayrılamam, başkasına bakamam. Anladım ki, anladım ki bu dünyada alnıma yazılan yazı sensin sevgim. İpi birbirine bağlarsın ya, ip birbirinden çözülmez, kopamaz. Ben de sana bu dünyada öyle bağlandım ki, kopsam da kopamam, ayrılsam da ayrılamam. Kopamam.

Evet, devam edelim. Yavaş yavaş da artık sonlara doğru gidiyoruz. 22-23 Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. Hemen şöyle gelen yorumlara, mesajlara da bakalım. Bey Cuma açık cezaevinde yatan babam Hüseyin Topal. Seni çok seviyorum. Sen iki kızın iki koca dağısın diyor Aslan babam. Bugünlerde geçirdik, az kaldı sabır babam diyor. Ne demiş? Babam şarkısı istiyorum, armağan olsun bütün babalarımıza demiş. Peki, bakalım fırsatımız olursa bir tane şarkı çalarız. Hakan, çok teşekkür ediyorum.

0: diyoruz. Karadeniz şarkıları için emeğinize, yüreğinize sağlık diyor. Karadenizli şarkılar çok başka gerçekten. Öyle değil mi diyor Hakan Bey diyor. Aynen öyle, gerçekten çok güzel şarkılar. Tüm Karadenizli sanatçılarımızın yüreğine sağlık diyelim. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Yayınlar Zonguldak. Alaplı'dan ben Bülbül kardeşim Sercan. Saydama şu dağlarda kar olsaydım şarkısını çalar mısınız diyor. Selam, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Devrek Cezaevinde Yatan, Balatlı Çiko ve Beycuma Cezaevinde Yatmakta Olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A1 koğuşunda kardeşlere, A6 koğuşundaki dostlara ve tüm kader mahkumlarına ve A1 koğuşundaki arkadaşım Meloş'a gelsin, selam olsun onlara diyor. Allah yar ve yardımcınız olsun, tekrar eski günlerde ki gibi diyor, bir arada olmayı, yan yana gelmeyi Rabbim nasip etsin demiş sevgili Caner kardeşimiz, ulaştırmış bu güzel mesajda, teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle yapalım, son bir Karadeniz şarkısı daha paylaşayım. Sevgili. Benim yine çok sevdiğim favori şarkılarından bir tanesi. Sevgili. Yeşil. Güzel bir Volkan Konak yorumu gelsin. Sonrasında bir baba şarkısı çalalım, tüm babalara gelsin.
1: Hapiste günler ağır.
0: Sonrasında da devam edeceğiz yolculuğa. Buyurun bakalım.
1: Yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçerdi.

0: Her Derde Deva şarkılarla Hakan Yayında.
1: Bu şarkılar sizin için. 93.8

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım.
1: Aşka,
2: sevgiye,
1: hüzne,
2: sevince,
1: mutluluğa,
2: mutsuzluğa,
1: ayrılığa,
2: kavuşmaya,
1: eski sevdalara,
2: yeni sevdalara,

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi

0: Laboratuvar hizmetleri yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki özel devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.

0: Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Evet, geldik yine güzel bir programımızın daha sonuna. Bu akşamlık da bizden bu kadar değerli dostlar. Benden hemen sonra sevgili Hüsran sizlerle beraber olacak. Kendisine kolaylıklar, başarılar diliyorum. Sizlere ise keyif dolu güzel bir akşam diliyorum. Suçlisan ettiysem, kırdığım üzüm, gönlen olduysa affola diyelim. Son şarkım şu anda kulakları bizlerde olan. Tüm Devrek FM dinleyen dostları armağan olsun İstanbul'dan Sevda Hanım. Ona da gelsin son şarkım. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar dinlediniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Bu akşamlık da bu kadar.
3: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: Bu akşamlık da bu kadar.

0: Bu akşamlık da bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

0: selamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Dünya

0: Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
0: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
0: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
0: Telefon 0542 214 6645.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Saka Su Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476,
1: 0372 556 1147, Mustafa Günoğlu.
3: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek FM
5: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Hakan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler.

0: Bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede, haftanın ilk yayın gününde yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına tekrardan görevimizin başındayız, mikrofonumuzun başındayız. Saatlerimiz 23.06'yı gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla bu akşamda duygulara tercüman olabilmek adına yerimizi almış bulunmaktayız dostlar. Yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımıza hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz dostlar. Emrah yanıyor gönlüm diyecek. Birbirinden güzel seçmiş olduğum 4 şarkıyla bu akşamda startımızı veriyoruz. Evet sevgili dostlar, 4 şarkı sonrası istemiş olduğunuz isteklere sırasıyla yer vereceğiz. Ben buralardayım dostlar. İstekler, mesajlar 0507 380 çift 067 WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
2: Ayının damarına basıyoruz.
1: Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.

Ne gariptir değil mi? İnsan en çok düşmanından değil, en çok sevdiklerinden yaralıyor maalesef ki. Yabancının attığı taş canını acıtır ama sevdiğinin vurduğu darbe ruhunuzu yaralar. Vefasızlık insanın bir yüzü ise vefa da diğer yüzüdür. Zalimlik varsa merhamet de vardır. Karanlık varsa ışık da vardır. Bir zamanlar güvenip de yarı yolda bırakılan, sevip de unutulan, fedakarlık yapıp karşılığında sessizlik bulan milyonlarca insan var. Ama ne olursa olsun kalbinizi onların vefasızlığına bırakmayın, benzetmeyin. Çünkü kaybeden seven değil, sevgiyi harcayan olur. Kaybeden vefalı olan değil, vefayı bilmeyen olur. Ve gün gelir, herkes ektiğini biçer. Bu da böyle biline.

İyi yayınlar. Ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuman Kapalı Cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. Selamun aleyküm Hüsran abi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar ve aleyküm selam güzel kardeşim benim. Zonguldak Beycuma M tipi kapalı cezaevi B1 koğuşundaki sevgilim Buğra Uçor için Acıoğlu'ndan ihtiyacım var parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim demişler. Çalarız tabii ki de. Merhabalar Hüsran Bey, hayırlı yayınlar, teşekkürler. Beycuma kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek parçam Serkan Kaya'dan Aşk Ne Demek Bilen Var mı parçasını istiyorum. Ablam Yıldız'a, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe Medine ve Melike'ye gelsin. Dinlemedeyiz, çalarsan seviniriz. Hayırlı yayınlar tekrardan demiş. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar, ben Bartır'dan, Bartın'dan Nürgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan canım eşim Mehmet Keskin için. Nefide Dizdar'dan Senden Vazgeçmem çalar mısınız? Dünyam benim, seni çok ama çok seviyorum. Dualarım hep seninle, kurban oldum. Canımsın sen demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cefariye, B1 koğuşunda yatan yeğenim Asımiyet Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak da Allah'ın izniyle güzel günlerde bir arada olacağız. Halacım seni çok seviyoruz demiş. Mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, ben Beycuma'dan. Dursun Eryer, C2 koğuşunda can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Has Toprağı Makın Aksoy'a ve dostum Gökhan'a Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a. Kardeş Öznur'dan abicim, dilerim ki bu zor günlerimiz bir an önce geçer ve eski günlerimize geri döneriz. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Müslüm Gürses'ten Bir Bire Bilsen armağan edebilir miyim? Ederiz tabii ki de. İyi geceler. A5'te yatan abim Serkan Köse ve yeğenim Serhat Özer'e selamlar. Ben Volkan Çetin. Ve aleyküm selam. İyi geceleri yayınlar Hüsran Bey. Ben Şerife Karan, Beycuma B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için Selda Bağcan'dan Düşen Hepken Yerde Mi Kalır şarkısını çalar mısınız? Berkancığım kendine iyi bak, seviyoruz seni. Selamünaleyküm, iyi yayınlar ve aleykümselam. Hüsran ben Tayfun Yüksel, tüm kader mahkumları için bir şarkı rica etsem çalar mısınız? Ali Kınık'tan Isırga Notu. Not olarak da Esir Olduk Anlamsız. Koşuşturmalara selam olsun güzel dostlara. Özgürlüğümüzü kaybettik ama onurumuzu kaybetmeyeceğiz. Aynen öyle.

Kardeşim hayırlı yayınlar dilerim. Ben Çay Cuma'dan Yasin Durasi. Sıradaki en güzel parçaları Beycuma Kapalı Cezaevi B9 koğuşunda olan, şu an radyo başında bizlere kulak veren Uğur Koç abime, Onur Korkmaz abime, Rasim Efe'ye, Çakır Reis'e, Osman Şenses'e ve Bankacı Ahmet'e armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Elbet bir gün demiş. Unutulmadınız abilerim. Özgür günlerde görüşürüz inşallah. Hayırlı yayınlar müdürüm demiş. Sevgili Yasin kardeşimiz. Çok yakında yayın alıyorum ben de. Vay. Bizi dinleyen abilere bununla alakalı küçük bir anons yaparsam memnun olurum. Haberini bekliyorlar demiş sevgili Yasin kardeşimiz. Vallahi bunu ben ilk defa senden duydum. İnşallah sen de

93.0 Devrek FM'de tekrardan bizle birlikte eski günlerdeki gibi. Sevenlerine, sevdiklerine, dinleyenlerine

0: dinleyenlerinle birlikte birlik ve beraberlik içinde yayınlarına kaldığı yerden devam edersin inşallah güzel kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar Hüsran kardeşim. Ereğli'den ben Yaşan Akkurt, eşim Orhan Akkurt'a İbrahim Tatlıses'ten. İnsanlar parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Yaşar ablamız. Çalarız tabii ki de Orhan abimize de, Börekçi Müslüm abimize de sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a, sevgilisinden senden daha önemli, senin oradan çıkmandan daha önemli bir derdimiz yok. Yeter ki seni sağ salim oradan alalım, kavuşalım, geriye kalan her şey hallolur. Sen canını sıkma, kafana hiçbir şeyi takma, senin arkanda seni çok seven, sabırsızlıkla bekleyen bir kadın var, bunu unutma bir tanem. Aklım sende kaldı, uyumadan önce ara lütfen, sesini duyayım, seni çok seviyorum. Uygar Donay'dan bir parça istiyorum. İyi akşamlar Hüsran Bey, A5 Koğuşu'ndan Barış Demiral, Serkan Köse, Barış Odacı, Yavuz Selim Aydın, Yunus Emre Bektaş, Selman Yılmaz, Yunus Özden, Murat Emir'e, Alim Çolak ve Reis Serhat Özer'e gelsin. En güzel günler, en güzel şarkılar A5 Koğuşu'ndan Aslan Krallar demiş. Şöyle son bir mesajımızı daha değerlendirelim dostlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. B1 Koğuşu'nda yatan Berkan Mandacı ve arkadaşları için Orhan Gencebay'dan Bastım Bu Dünya şarkısını çalarsanız seviniriz. Seni çok seviyorum canımın içi. Halam Müzeyyen Grantepe mesajını ulaştırmış. Not olarak da yeğenim sen sadece kardeşimin evladı değil, benim de kalbimin en güzel köşesindesin. Bunu sakın unutma demiş. Mesajını sonlandırmış sevgili Müzeyyen ablamız. Evet sevgili dostlar, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sağ olun bu akşamda. Bizleri yalnız bırakmadınız. Mesaj kutuma şöyle bir bakıyorum. Okuduğum mesajlar haricinde şu an daha okunmamış 25 tane mesaj mevcut. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Şöyle gönlümden geçen bir şarkı daha var. Onu da çalayım. Sonrasında istemiş olduğunuz o güzel eserleri sırasıyla hepsini birden göndereceğim. Metin Işık Hasret Koydum adını diyecek. Sonrasında en damar en güzel şarkılarla gönüllere tat kurmaya devam edeceğiz dostlar.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

Gel. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

Derler ki hayat herkese aynı davranmaz. Kimi sabah gözlerini umutla açar, peş peşe güzel haberler alır. Kimisi ise daha güne başlamadan omuzlarına ağır yükler hisseder. İşte bu yüzden insanlar bazen hayat kimine güzel, kimine üzer der. Ama belki de hayatın sımsıkı sırrı burada saklıdır. Çünkü hayat sadece mutluluklardan ibaret olsaydı sevincin değerini bilemezdik. Sadece hüzünlerden oluşsaydı umut diye bir şey kalmazdı dostlar. Bugün çok mutlu olan biri yarın zorla bir sınavla karşılaşabilir. Bugün sıkıntı yaşayan biri ise hiç beklemediği bir anda hayatının en güzel kapısını aralayabilir. Zaman değişir, şartlar değişir. Hele ki

İnsanlar, insanlar değişir. Değişmeyen tek şey hayatın akışıdır. Bu yüzden kendinizi başkalarının hayatıyla asla ama asla kıyaslamayın. Birinin gülüşünün arkasında hangi mücadelelerin olduğunu bilemezsiniz. Kendi hikayenizin kahramanı olun. Düşseniz de kalkmasını bilin. Yorulsanız da devam edin. Unutmayın sevgili dostlar, hayat bazen üzer, bazen güldürür. Önemli olan her şeye rağmen gülümsemeyi ve umudu kaybetmemektir. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam. Ben Necla Altuğ, Beycuma Kapalı Cezaevinde oğlum Gökhan Altuğ için Selda Bağcan'dan düşen parçasını çalar mısınız? Not olarak Allah'ın izniyle bu geçecek oğlum. Bizler hep birlikte olacağız. Sevgiler, kolay gelsin. Teşekkürler demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Suudi Arabistan'dan Ayhan Demir. Vay. Avrupa'nın bir ucundan ta ki Zonguldak il sınırlarına dayanan bir gönül bağı bu. Arabistan'a da sevgiler, selamlar olsun. Beycuma Kapalı Cezaevinde B1 blokta yatmakta olan yeğeni Masum Yetulu da sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istiyorum. Yiğidim oğlum aslınım, bunlar da geçecek, hiç üzülme. Her daim her zaman arkandayız. Bizler seni çok seviyoruz. Dayıların olarak Allah'a emanet ol. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hüsran Bey. Merhabalar. Öncelikle 2 gün aradan sonra tekrar yayına hoş geldiniz diliyorum. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlu Asım Yiğit Uludağ ve kader arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Canımın içi bugünlerde geçecek, hiç üzülme, seni çok seviyorum. Annen Selma Uludağ, kız kardeşim Berra Duru Uludağ mesajını ulaştırmışlar. Hüsran Bey, eğer sizi darlandırıp bunaltıyorsak çok özür dileriz ama elimizden bir şey gelmiyor. Sizin aracılığınızla oğlumuzun mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de bize bu imkanları sağladığınız için ayrıyetten çok teşekkür ediyoruz. Onlar da orada mutlu olsun yeter diliyoruz. Özellikle size karşı varsa bir kusurumuz falan affola demişler. Estağfurullah. Zaten bizim amacımız bu. Sizlerin sesini, mesajlarınızı kader mahkum dostlarımıza ulaştırabilmek adına gecenin geç saatlerinde radyomuzun başında duygulara tercüman olabilmek adına bizler buralardayız. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinden Volkan Altay ben. Kapalıda bulunan değerli arkadaşım ve kardeşlerim Özgür Özyiğit, Hayra Ferman, İhsan Yıldız ve B1 koğuşuna Azer Bülbül'den Sana Ne şarkısını armağan ediyorum. Asla güvenmekten, sabretmekten vazgeçmeyin. Çünkü en güzel planlar hep sabırla bekleyenlere, kalplere gelir. En güzeline emanetsiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Meral Altay ben. Beycuma Açık Cezaevinde olan eşim Volkan Altay.

Erkan Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm, bugünlerde geçecek. Allah'ın izniyle Rabbim herkesi sevdiğine kavuştursun. Hayırlı yayınlar tekrardan sizlere demiş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim inşallah tüm sevenleri sevdiklerine kavuştursun. Beycuma'da yatan Onur Çakıcı kardeşime Enver Yılmaz'dan, Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan armağan ediyorum. Beycuma'da yatan Onur Çakıcı kardeşimize armağan olsun demişler. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gökhan Altuğ, arkadaşım Müslüm Demir börekçi için Ömer Faruk Bostan'dan Erik Dalı şarkısını istiyorum. Merhabalar, ben Eylül Ezer, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Gülü'den Sabah Olmadan şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum Gökhan abim, seni çok özlüyorum demiş. Merhabalar, ben İstanbul'dan Sevil Ezer, Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim yeğenim Gökhan Altuğ için Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısını istiyorum. Yeğenime bir not bırakmak istiyorum. Ne olursa olsun her zaman, ben her zaman senin yanında olacağım. Sakın üzülme, bugünler de geçecek ve biz hep beraber çok mutlu olacağız. Seni çok seviyorum canım yeğenim. Teyzen her zaman seni düşünüyor, bunu sakın unutma demiş. Mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran Bey. B1 koğuşunda yatmakta olan, cezaevinde yatmakta olan yeğeni Masum Yiğit Uludağ arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun, seni çok seviyorum canım yavrum demiş. Ben İstanbul'dan Sıla Uzun, B1 koğuşunda yatan abim Masum Yiğit Uludağ ve arkadaşları için sıradaki parçayı abime armağan etmek istiyorum. Abim, seni çok seviyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Hiçbir şeyi kafana takma. Güzel günler çok yakında inşallah demiş. Hüsran abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Beycuma Kapalı B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı'ya kardeşinden şarkı armağan etmek istiyorum. Ve yarın aramasını bekliyorum. Onu çok özledik. Alihan Mandacı, Müslüm Gürses'ten Tutamıyorum Zamanı. Okursanız mutlu oluruz, dinlemedeyiz demişler. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507-380-067. 0507-380-067. Mustafa Yıldız Doğan geliyoruz diyecek.

Evet sevgili dostlar, hayatın en ağır yüklerinden biri haksızlıktır. İnsan emeğinin karşılığını alamadığında, suçsuz yere yargılandığında ya da görmezden gelindiğinde içinde derin bir kırgınlık hisseder. Adalet, insanın ruhunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Hak yerini bulduğunda içimizde huzur ve güven filizlenir. Ama haksızlıkla karşılaştığınızda öfke, üzüntü ve çaresizlik duyguları birbirine karışır. Yine de tarih bize şunu gösterir. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Haklı olanın sesi bazen geç duyulsa da tamamen kaybolmaz. Bu yüzden insanın en büyük gücü hakkını savunurken vicdanını ve onurunu koruyabilmesidir.

kardeşine, Mir Mehmet'e, tüm kader mahkumlarına, Ahmet Kaya'dan Ölürem Kardeş parçasını çalarsanız mutlu oluruz demişler. Bu arada bu güzel kardeşimiz ben söylemeden programımıza destekte bulunmuş. Rabbim niyetini kabul eylesin inşallah. Böyle dinleyenlerimiz de çıkıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi akşamlar abi, ben Tugay Taşkın. Sıradaki en güzel şarkılar A5'te yatan aslan kardeşim Serhat Özer'e gelsin demiş. Sıradaki güzel eserlerimizi Serhat kardeşimize armağan etmiş olalım. Selam güzel yayınlar Üstran kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Beycim A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer ve koğuş arkadaşlarına sizden bir şarkı rica ediyorum. Gönderen Hayri Arı. Sıradaki güzel eserlerimiz A5 koğuşunda yatan tüm kader mahkumlarına, özellikle Serhat Özer kardeşimize armağan olsun. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben C4 koğuşundan Berat Nuri Eren. Kardeşim Recep Can Koçaklı ve Koçaklı'ya Derya Bedavacı'dan Tövbe şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demişler. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar Üsran abi. Ben Ömer Altıntaş. Sıradaki en güzel şarkılar aslan kardeşim Serhat Özer'e gelsin. İyi yayınlar Beycim'a kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer şarkısını çalarsanız sevinirim. Koğuş arkadaşlarına ve Berkan Mandacı'ya gelsin. Seni seven İstanbul'dan Zehra teyzem mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar Üsran Bey. B1 koğuşunda cezaevinde yatan torunu Masum Yiğit Uludağ. Sıradaki parçayı istiyorum. Babaannen Menekşe Uludağ, sen benim kıymetlimsin. Seni çok çok seviyorum. Hep aklımdasın. Sen benim bir tanemsin. Sen benim değerlimsin demiş. İyi akşamlar Üsran. Oğlum B1 cezaevinde yatan torunu Masum Yiğit Uludağ ve sana hediye ediyorum sıradaki parçayı. Hüsran oğlum, buradan senin sayende torunuma iletişimle geçiyoruz. İyi ki varsın. Menekşe Uludağ mesajını ulaştırmışlar. Çok teşekkür ediyoruz iyi niyetleriniz için. Rabbim inşallah en yakın zamanda torununuza kavuşmayı nasip eylesin. Selamun aleyküm abi ve aleyküm selam. Ben İhsan Yıldız, A1 koğuşundaki parlayan yıldızım, can eşim Gülveren'im. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin Ali Beran, delinim parçasını istemişsiniz sanırım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Zeynep Atsız. Beycuma'da yatan Hüseyin Akçan, Saran Soysal, Hacı Bayram Çapan, Ali Emre Çelik ve koğuş arkadaşlarına armağan etmek istiyorum. Bir şarkı. Bir şarkı var. Silah Olur Patlarım. Adanalı Ayhan'ın şarkısı. Bu şarkıyı çalarsanız onlar için sevinirim. Hepsine selam olsun. Elbet bir gün herkes sevdiklerine kavuşacak. İnşallah diyelim. İyi akşamlar Hüsran abi. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyoruz. Serhat'ın Bahar Yalçın. Zor günler dostu ve düşmanı ayıklamanın için bir fırsattır. Tabii ki de öyle. Yani doğru söze ne hacet. Zora düştüğünüz zaman dostu da düşmanı da, insanoğlu ayırt etmesini bildiğiniz

zamana düştüğünüzde dostu iyi tanımanız lazım. Zaten iyi zamanda herkesin dostu olur. Yeter ki insanoğlu yere düşsün. Kimse ama kimse yanında olmaz. Ne yazık ki. Öyle bir toplum içerisindeyiz. Her insan yokluğu da yaşamıştır. Varlığı da yaşamıştır. Zor dönemleri de yaşamıştır. Ben de olmak üzere tabii ki de. Zorluğun ne demek olduğunu iyi bilirim. Biz küçükken o zamanlar tabii ki de imkan yok. İlkokula gittiğimiz zamanlar sınıf arkadaşımızın kolunda saat, yani herkesin bildiği bir model saat, o zamanın modern çağındaki bir saat. Yani insanoğlu çocuklukta o hüznü, o buruk burukluğu yaşayan bilir, yokluğu yaşayan bilir. Yani biz okul kitaplarını bile para verip alamadığımız günleri biliyoruz. Devletimizden Allah razı olsun şu anki. Bir üst sınıftaki mezun olsa da kitaplarını biz alabilsek diye bekleyen bir nesiliz. Yani o günleri yaşadık, biliyoruz. Rabbimize hamdolsun. Bu günlere de şükür. Yokluğu da biliriz, azı da biliriz, çoğu da biliriz. Varsa dağıtmasını da biliriz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Merhabalar, iyi yayınlar. Kapalı Bey Cuma Kapalı cezaevinde B1 koğuşunda yatan Ferhat Durdu'dan çok sevdiği Rüzgara, Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısını armağan olsun demişler. Bey Cuma'da yatan Ferhat Durdu'dan sevdiği Rüzgara sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Sıradaki güzel eserler Ferhat kardeşimizden Rüzgar'a armağan olsun. Ben Devrek cezaevinde yatmakta olan Kenan Yön. Öncelikle size selam Hüsran kardeşim ve aleyküm selam. Bugün canımdan çok sevdiğim eşim Banu'nun doğum günü. İyi ki varsın. Can parçam, her ne kadar cezaevinde olsam da bundan sonraki doğum günlerinde seni yalnız bırakmayacağım. Ömrüm, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki doğdun. Ahmet Kaya'dan Doğum Günün Kutlu Olsun şarkısını çalar mısınız? Sevgilerle, saygılarla demişler. Saati kaçırdık. Maalesef ki saati kaçırdık. Yani o kadar çok mesaj var ki inanın anlatamam. Şimdi mesajı görüldü Aslan, okumadınız diye tekrardan dönüş yapacaksınız. O yüzden sırasıyla okuduğum için affola, saati kaçırdık. Cevapsız olarak arama yapmışsınız ama WhatsApp istek hattımızdan gelen mesajları sesli olarak yanıtlayamıyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki parçalar Bey Cuma Cezaevi B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat Durdu. Çok sevdiği Rüzgarına gelsin demişler. Merhaba Hüsran Bey, Bey Cuma Kapalı Cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ, Kibariye'den Sil Baştan çalar mısınız? İyi yayınlar. Esra ve Taner mesajını ulaştırmışlar. İyi akşamlar Hüsran Bey, sen bizleri mutlu ediyorsun, Rabbim de seni mutlu etsin. Sıradaki parça size ve çok sevdiğim B1 cezaevinde yatmakta olan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Halan seni çok seviyor, oğlum benim, Emine Uzun mesajını yollamış.

0: şöyle son bir mesajımızı daha yer verelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Cemil Taşten'den A5 Kurşunlu Yatan Serhat Özer'e gelsin demişler. Evet sevgili dostlar, İbrahim Tatlıses Sensiz Geceler diyecek. Sonrasında en damar şarkılarla kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalim.

0: alayının damarına basıyoruz.
1: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.

Sevgili dostlar, ne kadar kolay değil mi bazen bir vedayı tek kelimeye sığdırmak? Oysa geride kalan anılar, paylaşılan şarkılar ve de birlikte geçirilen zamanlar o kadar büyüktür ki

her yayınımda ben belirtmekten bıktım. Kalp kırmak da istemiyorum. Sevgili dinleyicilerim, sizlerden ricam. Mesajı attığınızda lütfen ama lütfen tekrardan şarkımı çalın diye mesaj atmayın. Çünkü yazdığınız mesaj, örnek veriyorum, 10. sıradasınız. Bu sefer 50. sıraya düşüyorsunuz. Sonra bana kızıyorsunuz. Şarkımı, mesajımı okumadınız diye. Yani ben bunu dile getirmekten bıktım. Sonrasında hüsran kötü oluyor. Hüsran şöyle oluyor. Hüsran böyle oluyor. Lütfen sizlerden ricam. Ricamdır. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Yani buna dikkat edelim. Ben zaten herkesin mesajını okuyorum. Yetiştirebildiğim kadar şarkılara yer veriyorum. İkinci mesaj atanın mesajını da okuyorum. Yani bunlara hiç gerek yok. Yani siz bu şekilde yaparak gerçekten beni bu meslekten soğutuyorsunuz. Yani bir gün olacak, yayınıma geldiğinizde beni burada bulamayacaksınız. Bunu şimdiden söylüyorum. Yani gerçekten çok yoruldum artık. Benim sizlerden bir isteğim de yok. Bir ricam da yok. Ben bunu içimden gelerek yapıyorum zaten. Yani ben bu radyodan para da almıyorum arkadaşlar. Ya bu şeylere gerek yok. Bu tarz sohbetlere de gerek yok. Amacımız zaten sizlerin sesini sevdiklerinize, kader mahkumlarımıza ulaştırmak değil mi? Evet öyle. Yani bu tarz sohbetlere hiç gerek yok. Lütfen ama lütfen kalp kırmayalım. Ben zaten sizlerin istedikleriniz mesajları, istekleri vaktim yettiğince ulaştırmaya çalışıyorum. Yani 4 saat yayın yapsam keşke. Hepinizin isteğini ulaştırabilsem ama imkanlar yok. Maalesef ki bana verilen saat dilimi 2 saat. Ben de isterim 4 saat, 5 saat yayın yapmayı ama yani bu radyoda sadece radyocu olarak ben yokum. Diğer meslektaşlarım da var. Ya da şöyle yapalım. Madem öyle, siz sadece mesaj atın. Ben kendi gönlümden geçen şarkıları paylaşayım. Yani bu şekilde mi olmasını istiyorsunuz? Tam olarak ben anlamadım.

Ben Eyüp Karan, B Cuma Kapalı B1 Koğuşu'ndaki Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için Edip Akbayram'dan Aldırma Günü şarkısını çalarsanız sevinirim demişler. Ne güzel okuyorsun Üsran abim. Sanki benim yerime okuyorsun. Hay ağzına sağlık. Hayırlı yayınlar dilerim. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Sıradaki parça B Cuma cezaevinde Ethem Aktaş, Mutlu Eren, A5 koğuşundaki Serkan Köse, Sercan Erdem ve A1 koğuşundaki Medine Özkan'a gelsin. Kasım Paşalı Caner mesajını ulaştırmışlar. Şans dileyin bana. Ey dostlar, ey arkadaşlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Biz ümidimizi kesmeyenlerdeniz demiş Caner kardeşimiz. Merhabalar Üsran Bey, hayırlı yayınlar. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Melike ben. İstek parçam Sezen Aksu'dan Ben Sende Tut.

Senin Adın Yazılı Silinmez parçasını istiyorum. Çalarsanız mutlu oluruz. Dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlar tekrardan demişler. Merhabalar, ben Volkan. Ezer Bey Cuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Altuğ için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını istiyorum. Biz hep seninleyiz, unutma yeğenim, sen bizim canımızsın, her şey çok güzel olacak. Unutma, bugünler bir gün bitecek, biz seninle köylerde gezeceğiz, kalsa sağlıcakla demiş. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Sedat Tezel, Beycuma Açık Cezaevine yatan oğlum Şahan Baran Tezel'e yaşım 45 olmuş şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm ve aleykümselam, iyi yayınlar. Ben Efe Tezel, Beycuma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Gizem Kara'dan Ben Demiştim şarkısını armağan ediyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan eşim Barış Demiral ve arkadaşları Bartınlı Zago, Serhat Özer, Gökhan Elik, namı değer Sofi, Diyarbakırlı Ramazan, Sercan Soydam, Çay Cumalı Olgu'ya sıradaki şarkıyı onlar için çalar mısınız demiş. Çalarız tabii ki de. Hüsran abi, iyi akşamlar, kolay gelsin. Beycuma cezaevinde B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı kardeşime benden armağan olsun. Aldırma gönül, aldırma. Şafak Özel'den.

Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Müslüm Baba, Müslüm Gürses, haberimiz yok diyecek. Sonrasında güzel bir Ahmet Kaya yorumu sizlerle birlikte olacak dostlar. Ben buralardayım.

0: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.
1: Bu programa girişiniz olacak, çıkışınız olmayacak. Çünkü bu program çok başka program.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Başlarken hepinizi en içten devrimci duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar.

İnsanoğlu öyle bir varlıktır ki çok değer verirsiniz, kıymetiniz bilinmez. Az değer verirsiniz, neden ilgisiz kaldığını sorgular. İnsanoğlu garip bir varlıktır. Bazen birinin elinizden gelenin fazlasını verirsiniz. Zamanınızı, emeğinizi, sevginizi, hatta fedakarlıklarınızı verirsiniz. Ama ne yazık ki her zaman kıymetiniz bilinmez. Bazı insanlar sahip olduklarının değerini onları kaybetmeden anlayamaz. Yanlarında duran insanı sıradan görür. Verilen emeği görev sayar. Gösterilen sevgiyi hak edilmiş bir mecburiyet sanır. Oysa hayatın değişmez bir gerçeği vardır. Değer bilmeyen her şey bir gün eksikliğini hissettirecek kadar uzaklaştırır insanı. Ve o zaman geriye sadece keşkeler kalır. Bir insana çok değer vermek güzeldir, ancak kendinizi unutacak kadar değil tabii ki de. Çünkü saygı önce insanın kendisine duyduğu değerden başlar. Kendi kıymetini bilen kişi değerini bilmeyenlerin peşinde ömrünü tüketmez. Bugün belki emeğiniz görülmemiştir, görülmüyordur. Sevginiz karşılık bulmuyor olabilir. Ama unutmayın, gerçek değer onu görmeyenlerin karşısında, bakışında değil, sizin karakterinizdedir. Değer bilmeyenlere kırılabilirsiniz, fakat onlar yüzünden değerinizi sorgulamayın. Çünkü güneş onu görmeyen gözler yüzünden ışığını kaybetmez dostlar. İyi yayınlar Hüseyin abiciğim. Beycuma B1 koğuşunda yatan abim Berkan Mandacı Yaşar Karman etmek istiyorum. Ferdi Tayfur'dan Geçer Güzelim Geçer şarkısı. Abime ve koğuş arkadaşlarına gelsin, seni seviyoruz. Ceylin Barış mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, gecenin bu güzel saatlerinde birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle her şarkıda bir anıya dokunduk. Her sözde farklı duygulara yolculuk yaptık. Kimi dinleyenlerimizin mesajlarına, isteklerine yer veremedik biliyorum. Onlar adına, kendim adıma hepsinden teker teker özür diliyorum. Vaktimiz kalmıyor çünkü. Özellikle kader mahkumu kardeşlerimiz beni iyi bilirler. Her gecenin bir sabahı, her vedanın da bir buluşması vardır, değil mi? Evet sevgili dostlar, bu gecede mikrofonu sessizliğe bırakırken kalbinizde güzel melodiler ve sıcak duygular kalmasını diliyorum. Yarın akşam saatler 23.00'ı gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. O saate kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize sıkı sarılın, gecenin huzuru üzerinizden eksik olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız.
1: ...93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız.